yelp mo o mo pete o imbo murune au mo o helebelen eyeshi mo toron folushi pasikora umbo nege e ndano mache kini balale ile pas juge qui sait yo nege ile pas loko ewa mse enu enu pe enu ope tolo tolo o e ba he iye nu no a hele belen eye shi nu tolo nu foolish enya wu a hele belen o henen buton ele nu onu ba duwa gberen e ga mu wu e se arite nu konu wogunu ejibo be buke butona ko bo edidima a hele belen le bu e bele gbonu ko bo ekeke eda ru anyu ohin oro o lokile kenere o ku ashinere o ko se egburu e shibutena ko bo se kele fu ogbe ko bo se kele ke bo se kele o ko mu no yin o ogburu shin yin ogbo shin epepe iki ala fugba gbaashi fun ala fi furiribun mun fugba gbaashi fugburu o fugbo ala fugbo se bo ribule mi jino mi jino fuon fugbo o se bubo se to ayo bi intonu o ile pashi bo mbra bo uhu pe fawo Moïse chibewon. Moïse fe mbra fanga he. O sadisyenele, ale farisyenele. Kupo epe negele. Mbra fanga he. Kupo epe negele. Ole pashiyan. Oloko. Enyi nwa mse. Enyi no, enyi pe. Kile butono kolo kubo mbran kinyi mbran shi funu be mbran anyifu kenyafu ese kile mbran kawase kile mbran obu be ulo inki ipe nton o ilele no o ahele bili iye no ahele go o kubu ku epe kile kepe kile ahele go ole ba jilo kosin ni a hele belen le ni mbran eye bo eye fu boning mbran fripe fuloshi ombran ole machai ombran ole kulu ala no form na je piekulu fokolo omo bebe fiyo se ile gon la kwa ese funu fokolo e pefo nye no fokolo re funu bu fini die se fiyo vieni ki be die ebe e ono le hwe me mbrase mbran jeju bo o bo he ese e nu mu onun o tolon tene ile pashi la po mbran ole aheletin me mainu e yalen ile hueni e wa ile pashi se ale ngbobo e mbran e bo e no e yi o se ale inbewu murumi ese tolonunu tolon le mfre anyo be onuhu otene ilo orugba otoro orugba emiamiani letoro be ele dima ehewu dima redi ele vie dima ehewu letoro ele di reji ele kele ele kele kele e paribu ese eri reji no rorogba oro letoro nki ele kele no ele pokile ile de